And I düğün çünkü halk sahibi var. Kıçına bir cevap çıkıyor ya bunu almakta. Bayağı bir çayına. Tipik onlar mı çayın ne çıkıyor için. Kıçına çıkıyor ya maçı o halkta o. Aslında inanı kütü kuru koyu yatı olsa. Hani nargura, mazı yükler, anı yüklerim. Ama kütlerine takoy gülüyor çünkü. Kozakayı değil. Aynen. Bu da diğer yöre çantı. Ama mesela kulaşıklar olmadı. Ama bana da vardı olsun. Zamanın içi, zaman ile oynuyorlar. Ama benimle çok şunu kayalıkma ağır sağlığına olsun. Ama bana da olsun. Zamanın ile yapma. Çağırın saat geçtiğini anlarım. Tutmanın taşıyı almayı. Uğurlar tuhaf attıkları yoktu. Ödüğünü gittiğini. Ama şartı yoktu. Fena yaptı kalmaya düğündü. Neyse. Çakıp geliyordu. Fena yoktu. Çakıp koyuyordu. İlk tarzı yoktu. Çağırı çaktı. Akin ağacı çağırına. Mesela altı yastık. Kumbu. Mesela saklar mı? Ağır şey var diye. Şehri böyle şey var diye. Kâfı bir kâfı da yaptı. Araya geçti yaptı. Kum yaptı. Ama sen hangi bu? Tekrar yaşı aktuğa çıktı yok. Aktuğa çıktı kuruyor. İşi hakkını ikna çizdi. Hangi ama şey anlatınca. Şu an şey yaptığını kaybettim. Ama yok artık ya ama yok tabii. Ama yok kalmıyor ki. İyi kullanır şey yaptık böyle. Avcı aksızlığını ya o kadar almış. Sen muhtarız ya. Babayı kalkımı diyor çok uyuyorlar. Toplam başıma yıkaşıyor. Bu kalmıyor. O kadar kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Benim yaşamlarım ya hatta falan. Akkut hakkı akkut İyi hakkı akkuşan yarayı. Hamza kuşu var diyor mu tüşü. Kuşan yarayı sana izin sordu için. İyi hakkı yakacaktı. Sonra yine alacak bu. İbadiye yok. Hakkı yarayı Allah şımarıyor meydan. İbadiler yaptığına ne rahat varmış. İyice aldık. Mutlaka bu kalışı şahtı. Yolun nasıl çıkıp girdi. Ne yolun var ki ki de olsunaydı. Dağıl diye hatırlıyorum. İyi. Koyanır. Kavuk. Allah bakıyorsun. Cüğüt. İki yüzyıl olarak İnanın o kadar tatlı ya şuna iman. Ama tabii bu en hayal yapma çekip doğanlar. Bu bakıyor ne kimdi? Neyle oldu? Ne kimdi? Ne kimdi? Ne kimdi? Ne kimdi? Bir gayri yüksek yok. İyi yok. Bir bakıyor yok. İnanamayacağım. İbadiyeleri yok açık kadar kata bağlı kestiğe bak. Bu adeta tuşağımın ne diye hayat duvarına okuyun imkanı. Dünyanın içine tuşağı yapıyor. Ona da ağabeyle okuyun hatta yaratan niye düşüyorum. İbadiyeleri yok açık kadar bağlı kestiğe bak. Tamam okuyun ama ilerce karın dışına yarayın. İbadiyeleri yok.